şu grup sesten Deli Divan. Zülfikar elimde rapi Julius'tur. Sodom Gomorrelik papirüstür. Her bakımdan afaroz edilmelik bir pürüzdür. Dümencelerde lafta dürüsttür. E tabi dürüsttür, en dülüstür. Yörüktü yollara gene dökülürüzdür. Joziyar'da iz bırak teneffüstür. Belki saklısı piç olan bir kültürüzdür.

Ama gerek bu kapı sinüstür. Dehliz de şah meranım hipotenüstür. Nazı venüstür veya uranüstür. Bak bu denli bet kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkesi küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Bata kemer okaliptüse firuzdur. Şiraz'a paf küfe bonk zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl işbin Aleksan kulunuzdur. Hey!

metro et de puto madre. Siktir et kavatma tiplerin kırılsın hatrı. İşkembede biriktirme tırışkaları geviş getir. Açta pançodan bir verse oku terse çat genişletir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından helleyenca keyif kaçırdı. Küçüldü çapçaper biçildi kaftan atılıdan sülük. Sümürge kuntaper çalıntı çanlı

daha seni sevmek mi? Tövbe, tövbe aşkına sevmek mi? Tövbe, tövbe.